0: Beyoncé en classique, on écoutait Cuff It Up à l'instant sur Skyrock. Bon après-midi, bon jeudi, à l'écoute de Sky avec la suite du son. Triangle des Bermudes, qu'on s'attache là en nouveauté Skyrock à venir. Cube Black aussi, avec Uber et puis Bello et Dallas, là maintenant les deux rappeurs rennais. On écoute Séminaire sur Skyrock.
1: Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça